Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta. Babacars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Birkaç etkinlik önerim var, paylaşayım hemen yeni hafta için. Nazan Öncel 17 Mayıs Pazar akşamı Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşuyor. Aynı akşam Ataköy Marina'da nostaljik bir konser var. Model grubu performans sergileyecek. Grubun ikonik sesi Fatma Turgut bas gitarda, besteci ve söz yazarı Can Temiz ve gitarda Okan Işık'tan Pembe Mezarlık Dağılmak istiyorum şarkılarını dinlemek isteyenler için şahane bir konser. Bence keşke ayarlayabilsem de gidebilsem.

Bu arada Gırgıriye müzikali devam ediyor. 17 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde, 22 Mayıs'ta da Anadolu Yakası'nda Bostancı Gösteri Merkezi'nde izlenebilir. Gırgıriye'de biliyorsunuz Perran Kutman, Müjdat Gezen, Gülben Ergen, Ceyhun Fersoy, Uğur Dündar, Günay Karacaoğlu ve daha pek çok isim izleyiciyle buluşuyor. Ve Selçuk Yöntem'in başrolünde yer aldığı Amadeus bu akşam Zorlu PSM'de

0: Bölgesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar.

0: sürprizleri.
1: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: Enuygun.
4: Kaleyle güvenli, kale gibi güvenli.
5: Kale Kilit. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros, hepimize iyi gelecek.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: Garaj Shop'a ekspertiz. Nissan'da bahar coşkusu.

0: Sen.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bambaşka yere taşır Toyota.
6: Taşır da işimizi nasıl

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Rams Parkhaus Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhaus.com.
1: Bursa'nın Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar bursanext.com'da.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Haber, sevgili Rüya Özdemir, Mabel Matiz'le bir röportaj gerçekleştirdi. Matiz röportajda yeni albüm öncesi yayınladığı şarkısı Dağılıyorum Olaysız'ı, 15. sanat yılına özel hazırladığı projelerini ve müzik üretiminde yapay zekayı nasıl konumlandırdığını ve daha fazlasını anlattı. Mabel Matiz röportajının ayrıntılarına kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

sürekli yorgun hissediyor musunuz? Yani evet, bahar yorgunluğu olabilir ama özellikle gün içinde bir yorgunluk söz konusuysa nedenlerinden birkaçını ve ne yapabileceğinizi söyleyeceğim. Bilim insanları gündüz aşırı uyku hali sorununun biyolojik nedenini keşfetti çünkü. Uzun yıllar psikolojik nedenlere ve diğer uyku bozukluk

0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
2: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
4: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Setur Yaz Show.
5: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
6: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılar

0: Park House Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve sıfır
1: tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

Kurban Bayramı'na geri sayım başladı aslında 27-30 Mayıs tarihleri arasında ama pazartesi ve salı günleri de birleştirilerek 9 günlük bir bayram tatili çıktı oradan biliyorsunuz. Bir yandan da yaklaşık 17 milyon emekli bayram ikramiyesi ödemelerini bekliyor sabırsızlıkla. Ne zaman yatacağı merak ediliyor ikramiyelerin. Hemen hatırlatayım, bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir artış gelmemiş ve ikramiyeler 4000 lira olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda da bir zam beklenmiyormuş. Naçizane ben aktarayım, hatırlatayım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade isteyeceğim. Haftaya pazartesi gününe birlikte başladı. Kaliteli bir pazartesi geçirmenizi diliyorum. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Sabahsız Durur.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Basın turuna Nepal'e inen Türk Hava Yolları uçağında duman paniği manşetiyle başlıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalındayız. Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden TK-726 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçağında duman paniği yaşandı. Katmandu Havalimanı'na inişin ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine uçakta slide açıldı ve yolcu tahliyesi yapıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Uçakta teknik inceleme başlatıldı. Basın turunda TRT Haber'e uzanalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette. Erdoğan en sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'u tebrik etti. Erdoğan paylaşımında 1. Lig'e yükselen takımları yürekten tebrik ettiğini ifade etmiş ve önümüzdeki sezonda başarılar dilemiş.

0: Milliyet gazetesinde ise dikkat çeken manşet Afyon Sıkı Yönetimi. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yarın AK Parti'ye geçeceği iddiası üzerine belediyede çoğunluğu kaybetmemek için adeta sıkı yönetim ilan etti. Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıya katılmayan 6 belediye meclis üyesinin Köksal'la birlikte hareket etmesi halinde belediyede çoğunluğun el değiştireceği aktarılmış haberin ayrıntısında.
1: Basın turu.
2: Akü yol durumunu sunar.
0: O4 TEM Otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde yapılan ŞEV çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
5: Next. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Nissan'da bahar coşkusu.

Pilot.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
5: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Yapmıyor.
1: Farklı yönlere savuruyor ama aynı gökyüzünün altında aynı şarkılarla keyif yapıyoruz. Bunun tadını çıkarmalıyız. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğimiz yılın en iyi projelerinden biriyle devam ediyor. Manifest ve Ajda Pekkan işbirliği Hileli Pop'un kralında.

akşam büyük bir mutluluk yaşandı. Her yer rengarenkti, sarı kırmızı. Evet, Galatasaray evinde ağırladığı Antalya Spor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti ve üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Sarı kırmızılılar bu sonuçla birlikte bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiklerimizle sabahımıza devam ediyoruz. Sakiler, ara beni lütfen.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detay

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.

ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Ama uzmanlara göre insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey hala aynı. Gerçek bir sohbet. O yüzden bugün birine sadece nasılsın deyip cevabı gerçekten dinlemeyi deneyin. Bu hem size çok iyi gelecek hem de karşınızdaki kişiye. Peki ben size sormak istiyorum. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Umarım bu güzel haftaya güzel başlangıç yapmışsınızdır. Eğer öyleyse hafta boyunca güzellikler yanınızda olacak. Nasıl başlarsanız güne devamı da öyle olur derler. Pop'un

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
1: ETS sizin için seçti.

0: Peugeot 408.8 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Pilot garaj yapma ekspertiz.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detay.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
4: hissi. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Taksit.

0: etti. 2024'te Eyüp Spor'u 1. Lig'de şampiyon yapan Turan, 2. zaferine Ukrayna'da ulaştı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: O4 TEM Otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde yapılan ŞEV çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapalı, trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

0: Akkuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sigortası var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastanız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz
2: lazım. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 11 Mayıs Pazartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ziyaretindeki Belçika Kraliçesi Matilde ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve saat 15'te Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı. Oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı. İfadesinde partinin adaylık için 30 milyon lira istediğini, bu paranın esnaf ve iş insanlarından toplandığını öne sürdü. Ekrem İmamoğlu casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ile birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ da siyasal veya askeri casusluk iddialarından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Silivri'de bugün ayrıca İmamoğlu'nun İBB'deki yolsuzluk iddiaları ile ilgili yargılandığı davanın duruşması da görülüyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Tahliye edilenleri 42 günlük karantina süreci bekliyor. Amerika ve Fransız vatandaşları arasında testi pozitif çıkanlar oldu. Orta Doğu'daki gerilimde ne savaş ne de müzakere dönemi devam ediyor. İran, Amerika'nın 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklif sundu. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. Macaristan'ın yeni başbakanı Peter Macar yemin ederek göreve başladı. Milliyetçi Viktor Orban'ın da 16 yıllık iktidarı sona erdi. Macar meclisteki konuşmasında Macaristan'ı yönetmeyeceğim, ülkeme hizmet edeceğim dedi. Motorinin litre fiyatına bu gece 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam bekleniyor. Benzin grubunda değişiklik olmayacak.
0: Kral Pop Haber.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Yiğit Akı ileriye götürür.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

Hafızanıza güvenir misiniz diye sorsam sizlere, buna cevabınız var mı? Belki eskiden ama şimdi o kadar güvenmiyorum diyorsanız, vallahi akıllık payınız var çünkü birçok şeyi telefonlara emanet ettik. Binlerce görüntü, ekran görüntüleri, videolar, kaydedilmiş anlar, telefon numaraları, not defterleri, telefonlarda değil mi hepsi? Telefonun hafızası doldu taştı, biz hafızamızdan ödün verdik sanki. Evet, artık hafızamızı biraz da telefonlar taşıyor gibi değil mi? Paylaşıyoruz onunla. Bir dijital araştırma der ki insanlar her zamankinden çok daha fazla an kaydediyor ama daha az dönüp bakıyor. Yani bazı anılar yaşanıyor, bazıları sadece depolanıyor. Belki bir daha hiç izlemeyeceği bir videonun çekilmiş olması. Kime ne faydası var?

bugün öğle saatlerini bir kafeteryada geçirenler vardır muhakkak. Peki bir kafeterya seçerken neyi tercih ediyorsunuz ya da ne tercih ediyorsunuz? Kafe seçimlerinizde sizi etkileyen unsurlar neler? Muhakkak vardır değil mi? Tercihlerimizi etkileyen sebepler. İşte Türkiye'deki bu kafeterya popülasyonunun da artmasıyla birlikte bir tüketici araştırması yapıldı. Masa düzeni, ışık, priz yeri,

kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde.

0: seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı

son günlerde sosyal medyada dönen bir akım var. Özellikle gençler, ileri yaşlı aile üyeleriyle yapay zekayı buluşturuyor ve ortaya çıkan sohbeti çekip paylaşıyorlar. Konu bu. Peki bunun ilginç tarafı nedir derseniz, ilk kez yapay zekayla konuşan insanların verdiği tepki. Siz fark ettiniz mi bunu? Önce kısa sorular soruluyor, sonra şaşkınlık. Teknoloji artık sadece işlem yapmıyor, iletişim kuruyor ve bu iletişimin bizim beklentimizin çok üstünde. Kullanıcıların büyük kısmı yapay zeka araçlarını ilk denemelerinde beklediklerinden daha insansı bulduğuna dair ifadede bulunuyorlar. İşte bu ifade viral oldu. Özellikle de ileri yaşlı aile üyeleri ve onların makineyle olan sohbetlerindeki şaşkınlık. Belki de insanı en çok şaşırtan şey bir makinenin cevap vermesi değil de makinenin doğal cevaplar üretmesi.

0: tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detay

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Bugün nasıl beslendiniz? Gün boyunca belki şu saatlere kadar çok fazla bir şey atıştırmadınız bile. Ama akşam saatleri desem gece saatlerinde ya da gün boyunca almadığınız kaloriyi gece saatlerinde alıyor musunuz? Gece saatlerinde gelen o bir şeyler atıştırma hissi sizde de oluyor mu? Biraz tehlikelidir. Akşam saatlerinde alınan kalorinin geriye nasıl döndüğünü biliyoruz değil mi? Gün boyunca aklına gelmeyen şeyler gece daha çekici gelir, ilginçtir. Yorgunluk arttığında beden hızlı enerji istiyor. Daha hızlı tüketebileceğimiz şeyler ve genellikle de şekerli şeyler. Beslenme araştırmalarında düzensiz uyku ve yoğun temponun gece atıştırma isteğini arttırdığına dair çok veri var. Yani mesele çoğu zaman açlığımızdan değil, gün yorgunluğunu geçiştirmeye çalışmamızdan kaynaklı. Tam da yaz öncesi forma girmeye çalışırken gece atıştırmalıklarından vazgeçmek galiba düzenli uyku gerektiriyor.

Yeni haftaya nasıl başladınız? Keyifli miydi? Mutlu mu? Umutlu mu? O halde modunuzu değiştirmemiz lazım. Peki nasıl olacak bu? Bazen küçük bir şey bütün günün havasını değiştirebilir. Beklenmedik bir mesaj, iyi bir haber, güzel bir şarkı. İşte biz o yüzden buradayız. İnsan zihni olumlu duygulara düşündüğümüzden çok daha hızlı tepki verebiliyor. Bu artık kanıtlanmış bir gerçek. Küçük olumlu deneyimler bile motivasyonu ciddi şekilde etkileyebilir denir. Denemesi bedava. Yani bazen iyi bir gün için büyük şeyler gerekmiyor. Küçük ama olumlu deneyimler yeterli. Dilerseniz deneyin. Biraz gülümsemek bile içinde bulunduğunuz ruh halinizi olumlu yönde değiştirmeye katkı sağlayacak.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Bir evim, sizi düşünen biri, Bir Evim.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel...
8: TT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
8: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detay

erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Son günlerde sosyal medyada sıkça karşılaştığımız bir haber var. Zamanı durdurmanın mümkün olup olmadığına dair bir soru geziyor. Sebebi de üzerine çalışıldığına dair gizli laboratuvarlarda zamanı durdurma deneyleri yapıldığına dair bir takım bilgiler. Aslında tamamen yanlış değil ama bir kısmı doğru. Sosyal medya abartır biliyorsunuz. Bu da biraz benzer bir haber. Bilim kurgu gibi geliyor değil mi kulağa zamanı durdurmak deyince? Ve dürüst olmak gerekirse bugün için zamanı durdurmak mümkün değil. Ama bilim dünyasında zamanın hızının değişebileceğine dair bir çalışma yapılıyor. İşte bu gerçek kısmı. Uzun zamandır da araştırılan bir konu. İşte Einstein'a dayandırılıyor görelilik teorisiyle birlikte. Çok yüksek hızlarda zamanın daha yavaş ilerlediği kabulü. Gerçi bilmiyorum, zamanı durdurmak diyoruz da işte insan zamanı durdurmak ister mi gerçekten? Siz zamanı durdurmak istediğiniz anlara tanık oldunuz mu? Güzel bir anın içindeyken belki de hepimiz bunu biraz istiyoruz değil mi? Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Depolama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolu 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde yapılan ŞEV çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

0: bir takı ileriye götürür.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
2: bir adım önde. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Kral Akustik.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Banzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Borusan Next'te.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı. Orta Doğu'daki gerilimde ne savaş ne de müzakere dönemi devam ediyor. İran, Amerika'nın 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklif sundu. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Köksal ise partiden istifa etti. CHP sözcüsü Zeynel Emre Köksal için nereye giderse gitsin dedi. İmamoğlu casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ile birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanar da siyasal veya askeri casusluk iddialarından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Silivri'de bugün ayrıca İmamoğlu'nun İBB'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yargılandığı davanın duruşması da görülüyor. Antivirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk İspanya'dan yola çıktı. Tahliye edilenler ülkelerinin gönderdikleri uçaklarla yurda dönüyor. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Yarın İstanbul çok bulutlu 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Antalya parçalı bulutlu 25 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

11 Mayıs ve Pazartesi, yeni yepyeni bir haftaya başladık. Öncelikle iyi haftalar, iyi güzel haberler aldığımız, sağlıklı mutlu olduğumuz bir hafta temennisiyle açılışı yapıyorum. Önümüzdeki iki saatinizde yeni haftanın ilk gününde bizi haftaya adapte edecek. Nitekim artık günün öğleden sonrasındayız. Büyük oranda o adaptasyon tamamlandı ama bu şarkılar özenle seçildi ve size keyifli, iyi hissettiren, motive eden, dinlemeyi sevdiğiniz şarkılar olarak paylaşılacak. Gündemde yeni konu başlıklarımızla birlikte. Trafikteki dinleyicilerimiz, iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Bir kez daha iyi haftalar. Blok 3 Kusura Bakma ile Kral Pop Radyo'da en iyiler devam ediyor. Senden...

0: erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentele.
1: Kafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla

0: %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı...
5: Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
6: Sevilen şarkılarıyla Ersay Üner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Süper Lig'de bitime bir hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı mücadelesinden ötürü ve 4 kez üst üste şampiyon olarak çok önemli bir ivme ve çok önemli bir başarıya imza atmış oldu. Bu arada Süper Lig'de son hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanacak. Tabii mücadelede önemli kriter oluşturan takımlar var. Süper Lig'de kalma mücadelesi, ayrıca 1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak takımların mücadelesi derken bu haftada düşme hattındaki takımlar için oldukça riskli bir hafta olacak. Hak edenin yoluna devam ettiği bir hafta olsun dileyelim şimdiden. Ve Kral Pop Radyo'da Manifest daha iyi dinleyelim.

Mayıs ayına soğuk, yağışlı havayla başladık. Mevsim normalleri altında seyretti. Özellikle bugün yeni haftanın ilk günü, mevsim normalleri üstünde sıcaklıklarla yeni haftanın açılışını yapmış olduk. Tabii hafta içerisinde sıcaklıkların düşeceği anlar, yağışların olacağı

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var
1: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçuk.

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
3: Next. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

müzik haberlerini, projeleri sizlerle kralmüzik.com.tr'den paylaşmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Özel röportajlarımız da var. Sevgili Deniz Rüya Özdemir ekibimizden Mobel Matiz'le harika bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajın tamamına da kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ve Mobel Matiz'le yepyeni şarkısı Dağılıyorum Olaysız diye.

0: gerçek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Gerçek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

11 Mayıs ve Pazartesi yeni haftanın ilk günü akşamına ilerliyor zaman. Yılın 131. günündeyiz. Bugün mutlaka doğum günü olan dinleyenlerimiz var. İyi dileklerle, sağlıkla, huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllarınız olsun. Doğum gününüzü kutluyoruz ve sıradaki şarkıları hediye ediyoruz. Trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar bir kez daha ve iyi çalışmalar herkese. Blok 3'de bu kez ne yapıyorsun mesela dinleyelim. Hatırlatayım, Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda Blok 3 çok özel bir konsere imza atacak Beşiktaş Stadyumu'nda. 120 kişilik dev senfoni orkestrasıyla La Katedral konseri 28 Haziran'da olacak. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şimdi ne yapıyorsun mesela ve Blok 3 Pop'un kralında.

0: selam.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim.
2: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır. Hep tatil
3: mutluluğu. Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi

0: acentelerimizde.
1: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-10
5: devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten.

ülkeler içerisinde farklı dillerin konuşulduğunu biliyoruz. Bu konuda en yüksek mertebede Papua Yeni Gine'de. Toplam 841 dil kullanılıyor. Yani yerel dil çeşitliliği açısından en zengin ülke. Onu takip eden ülke Endonezya 721. 538 yerel dil kullanan Nijerya 3. sırada. Hindistan'da ise 459 yerel dil kullanılıyor. 364 yerel dille de ABD 5. sırada yer alıyor. En çok yerel dil çeşitliliği olan ilk 5 ülke. Sonrasında Avustralya, Çin, Meksika, Kamerun ve Brezilya takip ediyor ama 841 yerel dil kullanan Papua Yeni Gine çok önemli bir farkla dil çeşitliliği açısından zirvede. Bu bilgiyle birlikte Kral Pop Radyo'da en iyilere Sefo Demet Akalın Yerinde Dur'la devam edelim.

2025 yılı itibariyle en çok kullanılan isimlerde zirvede Mehmet var erkeklerde. Kadınlarda ise Fatma ismi var. Son 8 yıllık süreç içerisine bakıldığında yine en çok kullanılan isimler. Erkeklerde ilk 3 isim Mehmet'le başlıyor. Onu Mustafa ve Ahmet takip ediyor. Kadınlarda ise en yaygın kullanılan isim Fatma ismiyle başlıyor. Birinci sırada Ayşe ve Emine ile devam ediyor. 2025 verileriyle ilk 3'er ismi bir kez daha paylaşmış olduk. İsimlerde sıralamada bir değişiklik olmadığını önceki yıla oranla söyleyebiliriz özetle. Bir Çift Göz ve Norm Ender, Ebru Gündeş,

0: Benle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi.
1: Tutar seni. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Araban seni tanımlamaz.

Şimdi eve dönüş yolculuğu var. Yeni haftanın ilk günü. Trafikte olan ve trafiğe çıkacak tüm dinleyicilere iyi yolculuklar. Ayrıca iyi çalışmalar herkese bugün için son kez. Yeni bir haftanın ilk günündeyiz. İyi haftalar diliyorum. Açılışta olduğu gibi iyi dileklerle, temennilerle. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J haftanın ilk yayınıyla harika sohbetiyle eşlik edecek size. Manifest Arzu Pekkan hileli kapanış şarkılarımdan biri. Bugünlerin en yeni ve kısa sürede en çok ilgi gören şarkılarından da biri aynı zamanda. Hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor. Saat 19.05'te Rams Park'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Kötü gidişatı tek başına değiştiremeyeceğini söyledi. Fenerbahçe'de iki adaylı olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek. Türk asıllı Alman sporcu Arda Saatçi insan vücudunun sınırlarına meydan okudu. 5 günde 600 kilometrelik parkuru tamamlayan genç atlet 123 saat boyunca koştu. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklıklar hafta boyunca kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışların ise batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğitakü yol durumunu sunar.
1: O4 TEM Otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde yapılan ŞEV çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapalı, trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İyi akşamlar millet. Nasılsınız bakalım Türkiye? Pazartesi akşamı radyosu. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Klonumu yapıp yapay zeka ile yayın yaptırmalarından hemen önce son birkaç programım. Etten kemikten. Böyle yayın sırasında gerçekten kalp krizi geçirme ihtimalim olan son programlar bunlar. Şunun farkında mısınız? Epstein adası olaylarıyla yapay zekanın şahlanışı aynı döneme denk geldi. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. İblisler ve iblislikler ve şeytanın tüm niyetleri bir anda ortaya çıktı. Bir anda. İsterseniz geri kafalısın Bayce deyin. Umurumda değil, rica ediyorum. Bana söyleyin, yapay zekanın hayırlara vesile olma ihtimali ne kadar? Ha, bana bunu biri söylesin. Ya söyleyin ya. 2026 sonuna kadar

0: saçması deyin. Benim için fark etmez. Hani hep büyük resme bak derler ya. Gelin bugün o resme biraz oyun dünyasından bakalım mı? Bilgisayar oyunu dünyasından. Şimdi bu dünyayı yöneten o meşhur beş aile var ya. Onlar bu hayatın ana karakteri. Yani bu oyunun kumandası onların elinde. Bizim gibi geri kalan milyarlarca insansa sadece background NPC, NPC, Türkçesiyle desek fondaki etkisiz elemanlar, dekor niyetine oraya konmuş figüranlar. Düşünün bir o aileler haritanın öbür ucunda devasa bütçelerle böyle gizli operasyonlar çevirip dünya ekonomisinin zorluk seviyesini tek tuşla artırırken biz sabahın köründe metrobüs durağında spawn oluyoruz. Yani oyun motoru bizi sıfır sokaklar boş görünmesin diye hop diye oraya ışınlıyor. Hatta bazen hani mutfağa gidersiniz, ben buraya niye geldim ya diye kalıyor. İşte o anlarda bu beş aileden biri sistemde öyle büyük bir işlem yapıyor ki bizim gibi düşük öncelikli figüranların kafası lag yapıyor, lag. Yani yayın donuyor. Beyin bedava moduna geçiyoruz.
1: Ben ne yapıyorum şu anda ya?
0: Senin bir şey yapmana gerek yok. İşlevsizsin. Biz aslında bu dünya denilen devasa simülasyonda... O

Sesi veren o yeşil elmaslar gibi dolanıyoruz ortalıkta. Neyse, sistemde kısa devre yapıp error vermeden önce kısa bir ara verelim. Sakın bir yere kaybolmayın. O ailelerin ulaşamadığı tek frekanstasınız. Bay J ben Kral Pop Radyo'da. Birazdan yine birlikteyiz.

0: lezzetleri.
1: Prime Computest Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: terfiz.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok. Aidat da yok.
3: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçak.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar Borusan Next.com.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Çok uykuna
1: getir. Bir mutluluk getir. Nisan'da bahar coşkusu.

0: Sağlık.com.tr'de.
1: Barış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı

Merhaba milletim, Bay J ben. Kral Pop Radyo'da yayındayım. Bahardan yaza doğru ilerliyoruz. Bu hafta sonu deniz sezonunu açmak istiyorum çünkü Bodrum'da yaşıyorum. 5,5 senedir Bodrum'da yaşıyorum ama sanki hep buralıymışımdı gibi hissediyorum. Yani bir de ünlü olduğum için bu yıl artık Bodrum'un altın anahtarını bana törenle verirler diye düşünmüştüm. Bir sorun çıktı, Bodrum'un altın anahtarı yok. Sonra bir sorun daha çıktı, Bodrum'un altın anahtarı varmış. Beni başlarından savuşturmak için öyle bir şey yok demişler. İlçelerin de altın anahtarları varmış. Sonra baktım altın anahtar kime? O zaman manavımı, kasabamı, karımı, bahçıvanımı da içeri attım. Hande Erçel'i de attım. Bütün dizilerini izledim. Yok valla. İkide bir denize girmek için taşınmadım Bodrum'a. Şehir havası verilmiş bir kasaba olduğu için yumuşak geçiş olur diye düşündüm. Geçiş nereye Bahçe? Yani böyle küçülte küçülte mağaraya kadar yolum var gibi görünüyor açık olun. Bir elimde bir yaprak. Diğer elimde az sonra o yaprağa ihtiyaç duymama neden olacak çiğ bir güvercin yiyorum tüyleriyle birlikte. Amaç hayatımı küçültmek değil gördüğünüz üzere. Hep daha az para harcayarak sıfır masrafa düşüm. Ama şaka bir yana büyük şehirlere tövbe ettim. Yani büyük konuşmayayım. Bugün İstanbul'a taşınmam sadece programı orada sunmamı isteyen bir radyonun bana şu an kazandığımdan 2500 lira daha fazla para vermesine bakıyor. Evet. Çok pahalı oğlum, büyük şehir çok pahalı. Artık ev kiraları... Bence sadece enflasyona paralel filan da değil, kendi kendine de artıyor. Yani ev sahibi kiracıya bakıyor. Oha, hala burada mısınız? O zaman işi sizin için biraz daha zorlaştıralım ha? diyor gibi. Karnı tok mütevazi ev sahiplerini tenzih ederim tabii ki. Bodrum'da yumuşak geçiş yapalım dedim. Sert iniş yaptım. Burada elektrik, sıhhi tesisat, klima ve servis ustalarının geliyorum demesiyle bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpma ihtimali... Aynı takvim yılına denk geliyor. Geçen gün musluk bozuldu. Ustayı aradım. Adam abi şu an evrenin genişleme hızını hesaplıyorum. Bitince oradayım dedi. Evren sürekli genişliyor dedim. Sen düşün abi dedi. En son böyle muslukla aramızda duygusal bir bağ oluştu. Artık akıtmıyor. Dua sistemine geçtim. Evet. Şaka bir yana hani... 2500 lira fazla verseler büyük şehre dönerim dedim ya, aslında o parayı alıp İstanbul'a gideceğim. Herhalde sadece havaalanından çıkış otopark ücretine falan yeter. Ha? Metropol dediğin yer artık öyle bir yer ki kaldırımda nefes alsan hocam bu oksijenin KDV'sini aldık mı sizden diye arkandan zabıta koşuyor ya. Bir de şu minimalizm ayakları yok mu? Az eşya çok huzur diyorlar. Kardeş o eşyayı alamadığımız için huzuru orada arıyorsun. Ben artık yatağımı sattım, yerde yatıyorum çünkü toprakla bütünleşmek istiyorum diyen arkadaşım var benim ya. Ya sen toprakla bütünleşme, sen bildiğin bel fıtığına arka taraftaki boş arazide gel beni bul diyorsun. Yani davetiye çıkartıyorsun. Yarın öbür gün bu küçülme sevdasına hepimiz tek hücreli amip gibi takılmaya başlıyoruz. Gerçekten ne kira derdi, ne ev sahibi, ne Hande Erçel dizisi. Bölünerek çoğalacağız. Mis, Bay J ben, Kral Pop Radyo'da birazdan yine...

Vay be millet, yine bir gün daha hepimiz ya direksiyon başındayız ya yollardayız. Aslında baktığımızda çoğu kişinin zamanının büyük bir kısmı yollarda geçiyor. Sırf şehir içi değil, önümüzdeki gibi bayram yolculukları var, yaz tatilleri var, uzun yol yolculukları da hayatımızda yer alıyor. Konu yolda olmak olunca da sürüş deneyimi oldukça önemli değil mi? Konforlu ve yenilikçi bir sürüş deneyimi peşindeyseniz size bir haberim var o zaman. Hyundai 9-17 Mayıs tarihleri arasında tüm Türkiye'deki Hyundai showroomlarında Hyundai test sürüş günleri gerçekleştiriyor. Ioniq 5, Ioniq 6 ve Inster gibi tamamen elektrikli modellerden Tucson, Santa Fe gibi hibrit modellere, i20 gibi kompakt modellerden Kona, Bayon gibi SUV'lere tüm modelleri test edebilirsiniz. Tüm modellerde yaşayacağınız sürüş konforunun yanında Ioniq ailesinin 18 dakikada ultra hızlı şarj özelliği gibi yenilikçi teknolojileri deneyimlemek de oldukça etkileyici olacak. Dilediğiniz modelle tanıştınız ve çok sevdiniz diyelim.

Kendinize sahip olmak için kampanyanız var mı? Hazır. Ioniq 6'ya 20 bin lira şarj hediyesiyle sahip oluyorsunuz. i20'ye 140 bin liraya varan, B10'da 150 bin liraya varan nakit indirimden veya her iki modelde geçerli 250 bin liraya 12 ay %0.99 faiz avantajından yararlanıyorsunuz. Siz de size en yakın Hyundai showroomunda dilediğiniz modeli test edin. Mayıs'a özel fırsatları kaçırmayın millet.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam edecek.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var
1: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık.

0: Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur Hissi.
2: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

aynen öyle söyledi. Bahşe dedi fiziksel olarak tam bir öküz gibisin. Meğer stetoskopun üstüne oturup kırmızı kabloyu kopartmışım. Haberim yok. Asıl bomba sonra patladı. Adam bana döndü dedi ki Bahşe biraz hareket etmeniz lazım. Fiziksel gücünüz şu an 10 yaşında bir kız çocuğunkiyle aynı. Yani şimdi bu çok kaba bir şey değil mi birine söylenecek? Yani bana öküz demesini narsist kimliğimle bir şekilde absorbe edebilirim. Hatta bunu bir güç simgesi olarak bile pazarlarım ama 10 yaşında bir çocukla kıyaslanmak bu biraz tatsız geldi. Yalan söylemeyeceğim. Hayır, aynısını o çocuğa yapsan nasıl hisseder? Bak tatlım, fiziksel gücün şu anda Kral Pop Radyo'nun akşam şovunu sunan 2026 model bir ego yığınıyla aynı. 56 yaşına bastı Aralık ayında. Çocuk travması, o travmayla tableti elinden bırakır Allah'tan namusun. Ben aslında vücuduma hiç iyi bakmadım. Çünkü 2010'larda falan şöyle düşünüyordum. Herhalde biz 2026'ya gelene kadar herkesin robot vücutları falan olur diye. Mu oldu mu? Hayır. Neden? Çünkü bilim insanı, beyefendilerin ve hanımefendilerin robot vücut yapmaktan daha önemli işleri var. Yok kansere çare bulmak, yok küresel ısınmayı durdurmak, yok yapay zekaya şiir yazdırmak. Alo! Ben burada bağışıklık sistemi tüm virüslere dirençli paslanmaz çelikten bir robot vücut istiyorum, tamam mı? Aklınızı başınıza toplayın. Ey bilim dünyası! Yakında asit yağmurları başladığında siz de bizim gibi o yağmurda romantik yürüyüşler yaparken diye bağırıp çağıracaksınız. O zaman göreceğim ben sizin o organik vücutlarınızı. Neyse, doktor egzersiz yapman gerekiyor diyor. Ben bunu reddediyorum. Niye? Çünkü kendimi o kadar fazla erkek hissediyorum ki. Fiziksel formum nasıl olursa olsun bir kadın için gereğinden fazla iyiyim gibi geliyor. Hem karım hep ne diyor? Nasıl göründüğün önemli değil. Ben seni olduğun gibi, o göbeğinle, o huysuzluğunla seviyorum. Ben de hep aynısını ona söylemek istiyorum ama... yani 2026'da hayatta kalma içgüdüsüyle dilim varmıyor. Evet. İşte bu mantıkla bir ilişki sürdürmek çok zor millet. İki tarafın da doğal olarak içinden gelerek bir şeyleri feda etmesi gerekiyor, öyle. Ha nedir? 7 senelik birlikteliğimde eşime güzel görünmek için... Lütfen bana bir motivasyon söyleyin be. Ha? Ben onun saçlarını kestirdiğini fark etmiyorum diye kıyamet kopuyor. Aa, siz sanıyor musunuz ki o benim sırt kıllarımı tıraş ettiğimi fark ediyor? Zaten zamanında o ormanı temizlemesem yıllık geleneksel buluşmalarımıza kadar o kıllar gene uzayıp bir ekosistem oluşturuyor. Evlilik kolay değil. Geçenlerde bana diyor ki Bahşe sen son zamanlarda çok kendine bakmaya başladın. Her hafta sırt kıllarını aldırıyorsun, günde iki kere duş alıyorsun. Hayırdır, yeni bir aboneliğin, bir ilişkin falan mı var? Hanım, düşündüğün gibi bir şey değil, kendi kokumdan rahatsız olmaya başladım. Umurunda bile değil, benim kötü kokmam da umurunda değil. O benim yaşama ihtimalim olan yasak aşka kilitlenmiş ya. Kıskançlık krizlerimden daha evladır onun için. Kıskançlık usandırır millet. Tıpkı bu bitmek bilmeyen sırt kılları gibi ondan da usandırır. Evet, hiçbir lazer epilasyon kliniği tamamen bitiremedi. Peki ben şimdi bu robot vücut hayallerim ve 10 yaşındaki kız çocuğu gücümle sizi baş başa bırakıyorum. Teknik masadaki o spor salonu görmemiş ucubik arkadaşlarım bize şöyle kaslarımızı değil ama en azından kulaklarımızı titretecek bir şarkı versinler. Bay J, ben burası Kral Pop Radyo.

0: neresin var?
1: Tek reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
1: Tek reklam.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Mayıs Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, anayasa özlemi dinmedi dedi. Bu konunun gündemlerinin en üst sırasında olduğunu söyledi. Geçelim trthaber.com'a. Hantavirüs vakalarının görüldüğü kruz gemisinden tahliye edilen 3 Türk yurda getirildi. Sağlık Bakanlığı karantinaya alınan yolculardan alınan numunelerin negatif çıktığını açıkladı. Gemiden ayrılan Amerikan ve Fransız vatandaşları arasında teste pozitif çıkanlar vardı. Söz konusu ülkelerde izleme merkezleri kuruldu. Haberler.com'la devam edelim. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlatıp sonra durdurduğu özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyledi. Trump, İran'daki sertlik yanlısı liderler pes edecek ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Dışişleri Bakanı Fidan yarın Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan ziyaret kapsamında Katarlı mevkidaşı El Sani ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi Amerika ile İran arasında yürütülen barış müzakereleri olacak. İki bakan sahadaki son durumu değerlendirecek. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran savaşının henüz bitmediğini söyledi. Netanyahu, anlaşma olsa da olmasa da zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması gerektiğini belirtti. Tahran'ın elinde balistik füzeler olduğunu savundu diye yazıyor Habertürk.com'da. Sözcü.com.tr'ye göz atalım. CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Köksal ise partiden istifa etti. CHP sözcüsü Zeynel Emre Köksal için nereye giderse gitsin dedi. Tekrar ntv.com.tr'deyiz. İmamoğlu, casusluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmasında Ekrem İmamoğlu'nu casusluk suçlamasıyla yargılamak hukukla, akılla, vicdanla açıklanabilecek bir şey değildir. Bunun adı aklın ve ciddiyetin tamamen terk edilmesidir diye konuştu. Meteorolojiden mega kent için bir uyarı var. sabah.com.tr'deyiz. İstanbul'da yazandıran sıcaklıkların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken, perşembe günü sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek.

0: spor haberlerini sunar.
1: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray kupayı çarşamba günü kaldırmayı planlıyor. Saat 19.05'te Rams Park'ta kutlama yapmayı planlayan Sarı Kırmızılar takımı Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stadyuma götürecek. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Kötü gidişatı tek başına değiştiremeyeceğini söyledi. Fenerbahçe'de iki adaylı olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da düzenlenecek. Türk asıllı Alman sporcu Arda Saatçi insan vücudunun

0: sınırlarına meydan okudu. 5 günde 600 kilometrelik parkuru tamamlayan genç atlet 123 saat boyunca koştu. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Top,
2: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pekala, ben Bayce ve bu Kral Pop Radyo'daki tam tamına 1772. programım. İsterseniz artık beni bu stüdyonun devir başına dahil ettiler. Gitmemem için mikrofonu elime titanyumla sabitlediler gibi düşünebilirsiniz. Ama düşünmeyin, evde yayın yapıyorum, hiçbir yere sabitlenemiyorum. Evet. 1772 uzun, yorucu ama benim gibi paranın satın alabileceği en iyi ego için oldukça tatmin edici ve kolay bir yolculuk oldu. Milyonlarca kahkaha, binlerce bayje, haklısın mesajı ve tabii ki havyar, ıstakoz, otel suitleri gibi benim o mütevazi yaşam tarzımla geçen birkaç sene. Şaka bir yana, aslında daha önce hiçbir radyoda bu kadar uzun süre kök salmamıştım. Peki niye gitmiyorum? Çünkü kaşınmaya başlamadım henüz. Yani Allah bana yardım eder deyip de böyle hani sel felaketinde kendisine gelen helikopteri tekneyi geri çeviren o meşhur inatçı adamın hikayesine benzemek istemiyorum. Bana dünyanın en rahat işini vermişler. Bay J, gel günde birkaç saat hazırlık yap. O üstün zekanlı insanları büyüle, etkile, sana hayran kalsınlar. Sonra git lüks arabana bin ve uzaklaş demişler. Bu konforun içinde ben aslında hayalimdeki mesleği, kuantum fizikçiliğini arıyorum falan diyemezsin arkadaşlar. Eğer dünyaya geliş sebebinizin bir boşluğu kapatmak olduğuna inanıyorsanız, o zaman çantanızı alıp yürümeye devam edeceksiniz. Yoksa bir kısır döngüye girer. Sadece kendi hayatınızı değil, sizi dinleyenlerin hayatlarını da 2026 model bir melankoliyle rezil edersiniz. Anladınız mı? Daha basit bir cümle kurayım. Okay. Özür dilerim. Anlayanları tenzih ederim. Şimdi size müthiş bir beceriksizlik hikayesi anlatacağım. Başlığı, birini nasıl ortadan kaldıramazsınız? El kitabı. Brezilya'da bir İngiliz arkadaşını öldürmeye teşebbüsten yakalanmış. Rio polisi adamın laptopunda 11 maddelik kusursuz bir cinayet planı bulmuş. Bak bak, vizyona bak. Adam her şeyi planlamış.

sil. Üstelik planda olmayan bir şey daha yapmış. Adamı balkondan aşağı tahliye etmeye çalışmış. Karşı tarafta haliyle kaçıp kurtulmuş. İşte 2026 insanının özeti. Her şeyi planlıyoruz, her şeyi not alıyoruz, her şeyi dijital ajandalara kaydediyoruz. Ama o temel insan hatasını hep ıskalıyoruz. Kusursuz bir final. Sen önce kendi laptopunun geçmişini temizlemeyi öğren, sonra bu karanlık işlere soyunursun. Adam, ayrıca adamın o İngiliz dakikliğine de hayran kaldım. 15-15'te gir, 19-30'da çık filan. Kötü emellerini bile bir mesai saatin içine sığdırmaya çalışmış. Biz buna kurumsal kötü adamlık diyoruz. Kötü. Neyse, ben şimdi bu mükemmel planların ve berbat uygulamaların arasından sıyrılıp sadece mükemmel olan tek şeye, yani kendi sesime dönmek istiyorum. Teknik masadaki arkadaşlarım, harika bir şarkı bekliyorum sizden. Sağ olun, var olun.

0: Okulsuna ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
6: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
8: Next. Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
9: Enuygun.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Perakende ustalarının mikrosu var.
11: Mikro yazılım, mikro kontene.
14: Bambaşka yere taşır Toyota.
15: Taşır da...

0: TRT. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazan.

0: binlercemiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: yaparsınız. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir

0: kral.com.tr'de.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

İyi günler, iyi akşamlar. Merhaba millet. Canlı, narsist, Kral Pop Radyo stüdyolarından size sesleniyor olmak her zamanki gibi benim için bir mutluluk. Sizin içinse büyük bir onur kaynağı. Olsa gerek diye düşünün. Biliyorsunuz dün anneler günüydü. Ben böyle dayatma kutlamaları pek sevmem ama anneme geçen gün bir soru sordum. Anneciğim dedim, Türkiye'nin parayla satın alınabilecek en iyi sunucusunun annesi olmak nasıl bir duygu? Kadın yüzüme baktı ve umurumda bile değil dedi. Evet. Yani ne bileyim, baban öldükten sonra beni ünlü, yaşı yaşıma uygun bir sunucuyla falan tanıştırmadın ki. Ne faydan var bana? Bak bak. Kadın beni resmen bir bağlantı.

tatlı aracı olarak görüyor. Bir de üstüne herkese senin annen olduğumu söyleyip nasıl bir manyak yetiştirdiğimi mi göstereyim diye ekledi. Sonra duygu sömürüsü. Asla sömürü yapmam der ama hemen ekler. Neyse ki bazen röportajlardaki fotoğraflarını kesip albümüme koyuyorum. Çünkü aylarca yüzünü görmüyorum ya. Anlıyorum bak. Bak. Sana dünya tatlısı bir torun verdim. Güzel bir eşim var. İstersen yani bozulmayacaksan seni o diğer eşlerimle de tanıştırırım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Gözüme gözükme. Ablanı her zaman senden daha çok sevdim. Anne ne diyorsun? Ablam manyağın tekidir. Hayatınız didişmekle geçti. Olsun diye. En azından senin gibi 28 yaşına kadar bu evde yaşayıp ekmeğimi yemedi. Dürüstlük. Yok, dürüstlüğe şapka çıkartırım. Her anne babanın bir favori çocuğu vardır. Hepsini aynı seviyorum diyen ebeveyn. 2026 model bir yalan söylüyordur. Kusura bakmayın. Net. İnsanlar çoğu zaman sadece meraktan çocuk yapıyorlar. Acaba bu iki kişiden nasıl bir tip çıkacak diye. Bence ilahi adaletin bir parçası olarak çok güzel iki kişinin inanılmaz çirkin bir bebeği olması çok büyük bir problem değil. Çok çirkinlerin de inanılmaz güzel bir çocuğu. Mesela ben ve oğlanın annesi vasat güzellikteyiz. Oğlumuz da öyle. Anladın? Bay J kim çocuğu için vasat güzellikte gibi bir şey söyler? Ben söylerim evet. Ben Türkiye'deki dürüstlük sorununu da bitiririm ama bu radyo programı çok vaktimi alıyor. Size Brad Pitt'in çok çirkin bir çocuğu oluyor. Karşılaşınca ne dersiniz? Ne kadar şey. Eminim harika bir kişiliği vardır. Peki tamam. Ben şimdi bu favori çocuk travmalarıyla sizi baş başa bırakıyorum. Teknik masadaki o annesinin bir tanesi arkadaşlarım. Bize şöyle ruhumuzu okşayacak bir şarkı verin bakalım.

Buraya bakar mısınız bir saniye? Evet, size diyorum. O elindeki 2026 model taksidi bitmemiş telefona hipnotize olan arkadaşım. Burası Kral Pop Radyo. Şu an bu frekansta Bay J liderliğinde düz, dürüst, tamamen organik bir yayın dinliyorsun ya. Etrafta yapay zeka tarafından üretilmiş sahte neşeli sesler, dijital filtreli kahkahalar yok. Sadece özlemini duyduğunuz o saf, rafine, hafif narsist. Hafif narsist radyo komedisi var. Siz mesela kesinlikle dijital olarak yapılmadı benim kahkaha efektlerim. Aa, u falan. 1900'lerde bütün ailemi toplayıp canlı kaydettim ben bunları. Hala aynı efektleri kullanıyorum. Bu benim ikinci büyük radyo denemem millet. Birincisinde o kadar başarılıydım ki tam zirvede ben artık bir efsaneyim deyip bırakacakken Kral Pop Radyo öyle bir maaş teklifiyle geldi ki. 2026'nın enflasyonu karşısında hayır demek sadece bir aptallık olur. Hayır, suç da olur. Evlilikte de üçüncüde başarıyı yakaladım. Yani bir evlilikte ne kadar başarılı olunabilirse. Ama bu defa stratejik davrandım. En azından bu defa babası zengin. Evlilik. Ben hayatımda çok lağım çukuruna düştüm ama herkesin kabız olduğu bir şehrin lağımına düşmek başka bir seviye. Şu anki evliliğimi öyle tarif ediyorum. Bir çukura düştüm. Ama kirlilik çok yok. İlk evliliğimde karım evi tamamen boşaltmıştı. Her şeyi götürmüştü. Duvardaki akıllı ışık anahtarından tutun mutfaktaki o paslanmaz çelik çatal bıçak takımına kadar. Elektriği kestirmiş, fiber interneti iptal etmiş, akıllı süpürgeyi bile rehin almış. Evin içinde öyle kala kalmıştım. Dedim ki Bay J, sakin ol. Sadece sana hayatın ne kadar acımasız olduğunu gösteren dijital bir ders alıyorsun şu an. Neyse, hatırlıyorum. 2 sene sonra onu bir alışveriş merkezinde gördüm. Yanında ikiz çocuklar ve elini tutan bir adam. Aa, konuşmamız gerekiyor dedim. Dedim hayatım, bu evi boşaltma şakasını biraz fazla uzatmadın mı? Adam kim diye sordum. Kocam dedi. İkizler, çocuklarım dedi. Vallahi kadın resmen sistemi güncellemiş. Yani beni tamamen çöp kutusuna taşımış. Ben eski şeylerden

kolay kurtulamıyorum millet. Ya tam bir dijital istifçiyim yani. Eşim terk edince ben de her şeyi satmaya başladım ama çekmecenin dibinde ne buldum biliyor musunuz? 15 yıllık bir çift hamam takunyası. Evet. Hiç giymemişim. Hiç giymemişim. Niye var? Neden saklarım ki böyle bir şeyi? Şu ümitle herhalde. Bir de sadece onları almaması. Şöyle bir ümidim varmış herhalde. Bir gün kankalarım arayacak. Bayce bu akşam dışarı çıkıyoruz. Konseptimiz hamam takunyası. Takunyanı giy gel diyecekler. Ben de o an nihayet beklediğim an geldi deyip o 15 yıllık o tahta parçaları ayağıma geçireceğim. Neden manyak mısınız? Retro bir hamam partisine mi gidiyoruz diye sormak yerine ben zaten hazırdım baby. Her zaman hazırdım, 15 senedir bugünü bekliyordum diye.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Nissan'da bahar coşkusu.

0: myzensmiles.com.tr'de.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar myzensmiles.com'da.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'tan. Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
9: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum.

0: Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino'sa gel al.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin gözü.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

tontonlar, yaz geliyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bakalım? Diyetten bıktınız mı? Biliyorum, biliyorum ve sizi çok iyi anlıyorum. Aslında diyet yapmadan da kilo verilebilir. Mesela enflasyon karşısında pozisyonlarımızı doğal olarak küçülttüğümüz için sistem kendi kendini dengeliyor olabilir. Bahçeniz de bu ara kilo sorunuyla uğraşıyor. Dışarıda bakınca aa adam fidan gibi dersiniz ama bir de benimle tabii her akşam birlikte uyuyan karım. Bahçe saçmalıyorsun, burası sırtın mı yoksa yeni bir kıta mı keşfediyoruz falan gibi şeyler söylüyor.

Çok şaşırdım. Bazen o kadar dalıyorum ki. Diyor ki, Bayce dedem gerçekten öldü diyorum sana. Ben anlıyorum. Anlıyorum tabii ki ya. Bir de şimdi... Onun çok kültürlü arkadaşları var. Bazen beraber... Yok benimkiler... Evet, bazen beraber yemeğe çıkıyoruz. Arkadaşlar tamam... Beni tanıyorsunuz. Kendi çapımda entelektüel biri sayılırım. Paranın satın alabileceği en iyi kitaplığa sahip. Ama bu insanlarla yemeğe çıktığımda...

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için...

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

sevilen şarkılarıyla Ersay Üner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 9 numara Apio Ömrüm. 8 numara Ahiyan Rüya Gibiydin. 7 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 6 numara Apio Yeraltı. 5 numara Derya Ulu Hani. 4 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 3 numara Emre Fel Punk Takıl Bir Gürdün. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.

Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara APO Yeraltı. 9 numara Sammy Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 8 numara Ahiyan Rüya Gibiydin. 7 numara APO Sana Rağmen. 6 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi? 5 numara Ankara Ekos Beni Al. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara APO Ömrüm. 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Vizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi? 9 numara APO Yeraltı. 8 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela? 7 numara Blok 3 Git. 6 numara Ankara Ekos Beni Al. 5 numara Sammy Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 4 numara APO Ömrüm. 3 numara Manifest Daha İyi. 2 numara Blok 3 Kusura Bakma. 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel, 9 numara APO Yeraltı, 8 numara Derya Ulu Hani, 7 numara Manifest Daha İyi, 6 numara Sammy Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 5 numara Emre Fel Punk Takıl Bir Güldün, 4 numara Serkan Nişancı Eller Üzer, 3 numara APO Ömrüm, 2 numara Ankara Ekos Beni Al, 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.